0: sana ki yarattı.
1: Kola dayı, kola, kola, kola.
2: Namidi vabar. Ua yu preşenes. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, namidi, namidi.
3: Urban FM, National Traffic Pass.